0: Speda FM 106.1 106.3
1: Reklam Kazancı ki berdavam Mamalı ki khera Nasandini ki başi kalakantan lay emeye Bu dros kirdin u blau kirdin u reklama kantan la kanali Spedo Sped FM peywandi bkan bamjmara 0571 940 9999 0550 423 11 11

0: Speed FM 106.1 106.3 Speed FM hemişe dinleyin.
1: Reklam Kazancı ki berdevam, mamalı ki xera, nasandini ki başı kalakantan layemeye. Bodruskirdinu blaukirdnawi reklamakantan la kanali Speed

0: Speda FM 106.1 106.3.
1: Reklam Kazancı ki berdavam Mamalı ki khera Nasandini ki başi kalakantan lay emeye Bu dros kirdin u blau kirdin u reklama kantan la kanali Speda u Speda FM Peywandib kan bam jmara 0771 240 99 99